kaçtı. Egoya ektiğiniz kaçtı. Babaça yabasa lastı sıkıma baktı. FaceTime, anywhere, anytime. This your song.